0: Hoş geldiniz. Kimliklerinizi lütfen resepsiyona bırakınız.
1: Hoş geldiniz. Kopyaladığımız kimliklerimizi geri almayı

Bize girmek için tesislerimizden yararlanacaksınız. Bundan sonra kulübümüze üye olanlar

0: Sevgiliniz yok mu o zaman?
1: Sorun değil.
0: Anketimize katılın ve otelimizde kalmakta olan adaylar arasından sol tarafa aldığınız adayları değerlendirmek için size 4 saat vereceğiz. Ve böylece
1: gününüzü gün edeceksiniz. Biz atmak istedik.

0: Mayıs'ın %76'sını
1: bildiğiniz üzere
0: ruhsatlandırdık ve istediğimiz zaman size rayiç bedel üzerinden vereceğimiz parayla kıyılarda tat